super gusu ile ne deri iditiz eto da tofu super gusu ile ne deri iditiz eto da tofu super zeo artis mado jamidin war barbdu bihadu kayo ala super gusu ile ne